0: Radyo Fabrik'te Premium Comedy Show devam ediyor.
1: Evet sevgili arkadaşlar, Erkan olan birlikteliğiniz sürümüzüyle devam ediyor. Dün gece bizim saatlerimizin bir saat geri alındı. Türkiye'de durum böyle değil. Evet, Türkiye çok rahat. Saat ileri geri aldı işinden tamamen çıkarak kendisini rahata çekti. Ama tüm dünyada biz de Avusturya olarak saat olayına devam ediyoruz. Dün gece saat 3'ken bir anda 2'ye çekildi. Uf, nasıl bir keyif, nasıl bir keyif. Bir de bunu pazar günü yapıyorlar ve daha iyi oluyor. Çünkü pazar günü sabahları erkenden kalkmamak gibi bir şey varken bir saat daha fazla uyuma söz konusu. Evet, bu dünyada saat farkı hala devam ediyor. Kimsenin anlam veremediği bir şey bu. Çünkü bir yerde geceyken bir yerde gündüz, bir yerde saat 2, bir yerde 9. Karışık bir durum. Evet, Amerika'da bazı tanıdıklarım var. Mesaj atmışlardı bana sabah, günaydın. Dedim ki burada öyle oldu. Yemekleri falan yedik ve yayına giriyorum birazdan. Onlar da günaydın hala. Evet, genelde biliyorsunuz saat farkları sebebiyle Japonya'da sabahken Türkiye'de öğle, Amerika'da da gece. Nasıl denk geleceğiz ki abi? Tüm dünya internet üzerinden birbirleriyle konuşuyor ama saat farkı sebebiyle denk gelemiyoruz. Yani wifi çekmeyen grup gibiyiz. Saat farkları yüzünden eskiden sevgililerim oluyordu uzaktan, sanal aşkım vesaire, yani çok önce MSN dönemleri falan diyelim, yani asla denk gelemiyorduk, sık sık da kavga ediyorduk yani, çünkü benim onunla konuşabilmem için gece hiç uyumamam lazım. Buna katlanırsan okey, katlanmazsan arkadan gelen büyük bir kavga. Evet, genelde Londra'daki bir arkadaşla konuşurken bir aralar MSN zamanları tüm dünyayla iletişimdeydim. Onu itiraf edeyim artık, yani dünya üzerinden birilerle konuşmak bir ara trendti. Bayılırdık. Londra'da bir arkadaşla konuşurken saat kaç dedim, burada 6 dedi, bir baktım bizde 7. Demek ki beni geriden takip ediyorsun dedim. Bu güzel saat farkı esprisini yapmasam olmazdı. Evet, genelde Amerika'da yılbaşı kutlamaları biliyorsunuz erkenden başlıyor. Biz daha Kasım'dayız. Bu şekilde oluyordu. Bazen derler ya mesela, genelde yılbaşında olur işte. Şurası girdi, burası girdi, burası girdi. Biz neredeyiz abi? Daha giremedik, bekliyoruz. Kimi zengin ünlüler Concorde alıp sürekli farklı yerlerde girerlerdi. Concorde biliyorsunuz dünyanın en hızlı uçağı. Bir biniyorsun Amerika'da yılbaşı. Neredeyiz? Fransa'da, yürü. Şimdi İsviçre bas. Avusturya'dayız, hemen gel. Niye? Çünkü sürekli saatle bir ara Into the Night vardı. Devamlı karanlığa doğru uçarak saat farkını yenen adamlar. Hiç sabah olmuyordu. Devamlı gece. O da iyiymiş yani. Baktığın zaman sürekli gece. Evet, zaman farkı olması aslında güzel. Çünkü zaman farkı hayatı farklı yaşıyorsun. Birisi mesela aynı zamanda Avustralya'dan da Murat abi diye bir arkadaşım var. Yıllardan beri konuştuğumuz birisi. Mesela onlarda da şu oluyor mesela. Ocak, Şubat, Mart adamların yazı. Biz kışa girdim, onlar yaza giriyor. Böyle bir şey var. Bana diyor ki mesela bizim buradaki yaz diyor Ocak'ta başlıyor. Garip geliyor yani, değil mi? Çünkü dünyanın bir tarafında kış, bir tarafında yaz. Şu mu yani, cümbüşük bir ortam var. Yaz yaşamak istiyorsun sürekli. Git bir yerlere git. Hep kış istiyorum. Tamam, kış olan bir yere gel. Biliyorsun bazı kuşlar vardır ya mesela, havaları beğenmedikleri zaman basar göçe giderler. Ufak ufak yol alalım artık. Niye? Avusturya'da kış geliyor. Çekilmez abi, yürü yürü. Nereye? Namibya. Nereye gidelim? Zimbabwe. Nereye gidelim? Brezilya. Yani güneşin süper olduğu bir yere. Bizim Türkiye'li bu arada saat farkımız 2'ye çıktı. Bu da benim için sıkıntı olacak. Ben eve geldiğimde bütün arkadaşlarım uyuyor olacak yani. Veya benim için bazıları uyumamayı göze alıp seni bekledik Erkanlar falan yapacak. Artık ben de arkadaşlarımın beni ne kadar sevmiş olduğunu saat farkıyla anlayabileceğim. Bakalım. Evet, 2 saat Türkiye ile şu anda bu yayını Avusturya'da 14.06'da, Türkiye'de ise 16'da dinliyorsunuz. Bugün ne olacak biliyor musunuz? Bir sürü arkadaşım yayını kaçıracak ve bana Erkan yayın yok muydu ya falan diye gelecekler. Yayın mı yoktu? Çoktan bitirdik yayını. Niye başlamadı? Başlamadı demek ki DJ Erkan'ı sıkı takip etmiyorsun sen.

0: Radyo Fabrik'te Premium Comedy Show devam ediyor.
1: Evet sevgili arkadaşlar, premium yani siz çok özelsiniz anlamına geliyor. Yani benim için kıymetli. Zaten bundan aşağısı da size gitmez. Geçenlerde birkaç gün önce İstanbul'da sarı kod uyarısı verildi. Sarı kod şu demekmiş, yani çok sert hava şartları. Bazı iş yerleri erken kapattı. Öğrencileri erkenden eve gönderdiler. Çünkü öyle böyle değil, büyük bir hava olayı geliyor. Evet, benim için hava ne kadar bozuk olabilir ki? Yani ne olabilir mesela, ne olur mesela? Sarı kodun detaylarına baktım. Alt başlıklarda şunlar yazıyor. 50 kilonun altındakiler çıkmasın. 1.50'lik kızları yolda görmek istemiyoruz. Niye? O derece sert bir hava geliyor. Arkadaşlar biliyorsunuz böyle havalar bozuk olduğu zaman insanlar sevgilileriyle dışarılarda gezmek ister. Tabii ki varsa da, yani varsa. Sevgili de bu aralar biliyorsun sıkıntı yani. Kimse kimseyle anlaşamıyor, tahammül etmede problemler falan vesaire. Bir sevgili varsa bunu bence dışarı çıkarma. Kolunun altına al, evde beraber takılın. Çünkü dışarılar yani sarı kotta varsa sakın çıkma. Ben en son sevgilimle dışarı çıktığımda Bakırköy sahilde falan dolaşıyorduk. Bize de sarı kod verdiler. Dedim ne yani sarı kod ne? Dediler ki dışarıda çok sert hava bekliyorsun. O ne olacak? Sevgilim yanımdayken sarı kod falan yani ve hava şartları ilgilendirir mi beni falan dedim. Gerçekten hava beni zorladı. Dışarı bir çıktım, aşırı bir rüzgar, fena yağmur yağacak gibi. Gök yürü gürlüyor, böyle şimşek hazırlıyorlar, çarpacaklar bana filan. Patlatacaklar beni. Hava durumu kıskanıyor seni. Nasıl romantik yürüyebilir? Alalım mı abi bunu falan diyorlar, o derece. Kukreç yemeğe falan çıktık, bayağı gezdik falan Bakırköy sahillerde falan. Yağmur hep yağacak gibiydi, yağmadı. Ensemizde sürekli bir sarı kot havası vardı. Yağmadı, yağacak gibi yaptı. Benim bütün eğlencemin içine limon sıktı. Nereden geliyor sarı kot diyorsan, limondan. Sarı renkli limon ayağı. Başka olamaz yani. Evet, çok sert rüzgarlar olduğunda başımıza neler geliyor? Mesela sürekli rüzgar, bazılarının geçen öğrendim gözlerindeki lensler bile uçmuş, o derecesi ya. O derece sert bir hava. Genelde sert rüzgarlar fönlü saçlara çok kötü. Mesela kuaförden yeni çıkmışsın, bayağı bir uğraşmışlar. Bir çıkıyorsun sarı kotlu rüzgar. Fenasın. Nasılsın mesela? Yıldız Tilbemsi. Gibi. Rüzgarın en sevdiği ne biliyor musun? Ve çok sinir olduğum, bayağı bir canımı sıkan bir durum. Rüzgar varsa yağmur da var. İkisi duble geliyor. Yağmur varsa şemsiyeni açıyorsun, hemen arkasından sarı kotlu rüzgar geliyor. Senin şemsiyen ne durumda? Biliyorsun değil mi? Ya ne bu ne yani? Ya yağmur ya rüzgar. Ona göre ben de pozisyon alayım yani. Şemsiyeyi açıyorsun. Ooo rüzgar diyor. Bayılırım diyor şemsiye bozmaya. Senin şemsiyenin kafa gidiyor. Tersten oluyor. Tersten koyuyorsun, öbür türlü oluyor. Sonuçta dağılıyor. Yani çok şemsiyeciler acaba anlaşmalı mı diye bakmışımdır yani. Çok saçma değil mi ya? Ya yağmur ya rüzgar. Ne aynı anda ikisi ne ya? Ne bu yani? Ne? Sarı kotlu rüzgar. Genelde öyle uçuyorlar ki insanlar sarı. Birkaç metre de kaldırıyor seni. Tekrar indiriyor. Diyorsun vay ne adrenalin be. Bak böyle durumlarda minyon tipli sevgililere lütfen dikkat edelim. Uçabilirler yani. Aa benim sevgilim süper girl falan dersin ama bulamazsın bir daha yani. Hemen balkondan biri alır gider, ben sana söyleyeyim yani. Genelde rüzgar benim yüzüme vurduğu zaman öyle bir hava bende yapıyor ki yani yamultuyor. Eğer kız arkadaşımla dışarıdaysam sanki romantik bir hava çizmeye çalışıyorum. Hayatım senin yanındayken kendimi aslında alakası bile yok. Rüzgarın yamultması. Benim saçlar zaten uzun. Rüzgarda sürekli benimle oynamaya bayılıyor. Yana yatırıyor, sağa yatırıyor, arkaya alıyor, geriye alıyor. Oynuyor yani. Geçenlerde İstanbul'da özellikle duyuruldu arkadaşlar. Kim dikkate aldı hiç bilmiyorum ama bu söylendi yani. Dediler ki sarı kotlu hava şartları geliyor. Ne olacak şimdi? Dışarı çıkmayalım, içeride mi oturalım? Mümkünse. Çünkü yağmur romantik iyi değil.

Merhaba, ben DJ Erkan. Şu anda yayındayım. Evet sevgili arkadaşlar, Radyo Farbi'ye tekrar hoş geldiniz. Programımıza mesaj atmak için Radyo Farbi Studio chat'i kullanabilirsiniz veya Erkan için Erkan alt çizgi Radyo Farbi Instagram adresinden herhangi bir şey varsa yazabilirsiniz. Geçenlerde kızların şöyle bir serzenişine denk geldim arkadaşlar. Biz erkekler için neler yapıyoruz neler? Erkekler niye bir şey yapmıyor? Zaten yüzyılın kazığıdır kızlara. Yani kızlar çok tatlı ve seksi olmayı kabullendiler. Yani bu şekilde bakımlı olmayı da erkekler niye böyle saldı abi? Ve salmışlar yıllardır yani. Açıkça söylemek gerekirse kızlar bu kadar bakımlı, kuaförler, şunlar bunlar, erkekse bildiğin orman adamı gibi duruyorlar böyle. Evet, bu bir yerlerde cevap almış ki bir anda piyasaya prenses erkek olayı yayıldı. Geçenlerde bazı kankalarımın acayip bakım yapmasından eşkillendim ve yanlarına yaklaştım. Ne oluyor burada dedim. Dediler ki kanka artık eskisi gibi takılmak mümkün değil. Çünkü işler gitgide zorlaşmaya başladı. Yani prenses erkek diye bir yepyeni bir moda geliyor. Bir aralar metroseksüel falan vardı. Bu onun üst modeli. Daha bir detaylısı. Ne oluyor peki bunda? Hemen ince ince bir bakalım. Bunda şu oluyor mesela. Erkekler saç spreyi, yüz kremi, parfüm vesairelerle bir bakıma giriyor. Bakınca diyorsun uff bu ne abi falan. Ya ben demiyorum yani, kızlar böyle diyordur herhalde. Prenses erkek şöyle yani bakımlı, giyimli, saçlar falan jöleli, daha değişik yani. Vay denilden türden. Biz kendi aramızda prenses erkekleri ezerken kızlar vay canıma comcom işte aradığım buydu şeklinde bağrına basıyor. Hani şimdi yeni bir trend başlatmıyorum yani, bu başlamış diye ben söylüyorum, yoksa ben bunun önden gideni değilim. Beni bilirsiniz, hep aynıyımdır yani, hiç ne küpe var ne bir dövmem var ne bir şey yaparım ne kaş falan vesaire. Beni yani beni seven böyle ses. Kendine güvenen DJ Erkan. Evet, şimdi dikkatimi çok çekti bu. Yani prenses erkekler genelde böyle foto çekiyor. Özellikle filtre kullanıyor. Vay, bembeyaz olmaya özen gösteriyor. Sakalla arasına bir mesafe koyuyor. Parlak parlak filtreler vesaire. Kremler, kuaförlerde özel bir bölüm bile başladı yani. Gidiyorsun saç sakal, prenses erkek bu tarafa. Şimdi bu, bilmiyorum, kızlar sürekli trend değiştir diyor bize. Ama haklı mı kızlar? Haklı yani. Çünkü bir kızın seninle görüşmeden önce neler neler yaptığını aşağı yukarı tahmin ediyorsun. Erkek ne yapıyor? Direkt çıkıyor. Cam açıyorsun, bari camda filtre uygula ya. Onu bile yapmıyor. Ha, sakal makal, dağınık saçlar falan, karizma. Kirli sakal. Tamam, kızlar bir erkeğe baktığı zaman tıraş olurken ki halimize bile hastalar. Anladım da yani biraz da bak kendine be abi. Hepimiz de DJ Erkan değiliz ki yani. Bak ben hep sesimle o olayları kotarmışımdır yani. İkna yeteneğim, esprili oluşum, ses tonumu sürekli kıvrak şekilde değiştirmelerim vesaire. Ben bu şekilde piyasada isim yaptım. Ses, ses, ses, ses. Normaldir çünkü DJ'yiz. Okey. Bazı erkekler var abi, orman adamı gibi ya. Recep İvedik'in bile bugün bu kadar prim yaptığı bir dünyadayız abi. Kızlar da böyle sorunca kendi aralarında şey der. Böyle sert erkek olsun, sakallı olsun. Tamam, o kadar yeter bence. Daha fazlasına gitmeye gerek yok. Şu anda ne peki? Şu anda dünyada namsalan prenses erkek, sert görünen erkekler artık trend değil. Artık nasıl ay ne haber ya falan diye sana sohbet açan. Veya şekerim rimelin varsa alabilir miyim? Kremim bitti sende var mı gibi gibi. Aa, hangi kuaföre gidiyorsun, ne güzel perçem perçem yapmışsın. Aslında baktım maskaranı alabilir miyim vesaire. Sonuçta spora gidiyorlar, vücut yapıyorlar böyle tight might falan, böyle kızlarla böyle giderken kıvraklıkta ayıramıyorsun hangisi kızdı ya bunların gibi gibi. Genelde eskiden şöyle bir şey vardı. Çok güzel kızların yanında acayip maço, dangozlama orman adamları vardı. Derdin ki bu kız bunda ne buluyor be abi, vay be falan olurduk hep. Sonuçta şimdi ne oldu? Kız kıza takılanlar piyasada, moda. Ben neredeyim bu arada? Ben hiçbirilerine yakın değilim bu arada. Ben apayrı biriyim yani. Benim durumum bambaşka. Bazen kız arkadaşım makyaj malzemesini önüme koyup beni de yokladı oluyor. Bakayım ne yapacak? Erkancığım bak yepyeni bir şeyler aldım. Genelde kızlar bir şey anlatırlar. Erkancığım bak neler aldım neler. Aldıysan
aldınsa ne oluyor yani? Ya yok yani, ben sana bir şey demiyorum ya, aldım yani, bir bak yani gibi. Evet sevgili arkadaşlar, Erkan olan birlikteliğiniz devam ediyor. Gelecek anonsta da yine kaldığımız yerden programımızda yine neredeyse orada olmayı sürdürüyoruz. Bu şarkı benim de kız arkadaşıma özel olarak hediyem olsun.

0: Radio Fabrik.
1: Auf 107,5 MHz.
2: En sevgili arkadaşlar, dinleyicilerden bana şöyle bir teklif var. Erkan, neden fenomen değilsin? Nasıl ya? Fenomen ol diyorlar bana. Nasıl olacağım fenomen? Ol işte ya, bir yolunu bul. Bu kadar zekisin, konuşuyorsun. Çenen var, hiçbir şeyin eksik değil. Filinta gibi karizmasın. Neden fenomen değilsin? Neden fenomen olayım bilmiyorum ya. Bunu çok birçok yerden duydum ya. Herkes diyor fenomen olsana. Bir yerlere gel. Ne bu radyo? Yıllardan beri bildiğimiz yerdesin. İnsan biraz yükselir ya. Biraz çıksana abi yükseklere, trendlere gir. Arkadaşlar, fenomenliği denedim daha önce. Evet, mesela ilk olarak resim atmıştım. Resim atar atmaz kanka, akraba, şu bu, o bu filan, böyle birkaç kişiden ufak tefek yorumlar filan aldı. Onlar da öylesin üstün körü filan da. Takipçi, evet, fenomenliğe başlamak için evvela takipçi kasmamız lazım. Takipçi de nasıl oluyor biliyor musun? Önüne gelen rastgele takip atıyorsun insanlara. Benim olduğum dönemde öyleydi. Takip yolluyorsun yani. Bunların 99'u geri dönmedi. Sadece bir tanesi döndü ve dedi ki, kimsin abi sen? Bu mu şimdi fenomenlik? Bıraktım bak, baktım olmayacak. Evet, takipçi kasmak isteyen için neler yapabilirsin? Mesela şöyle olanlar var ya, merhaba takipçilerim. Bugün yeni aldığımız kremi deniyoruz. Bunu yapmayı isterim. Doğru, güzel olur yani. Veya Red Bull. Yeni bir Red Bull çıktığı zaman Red Bull Winter Edition açıp, takipçilerim sevgiler, nasılsınız? Bugün umarım iyisiniz. Bakın yapabiliyorum değil mi? Yapabiliyorum. Sizleri seviyorum. Şu anda yeni Red Bull'un kapağını sizin için özel olarak açacağım. Tıps. Açtık, içiyorum. Nasıl? Çok ekşi. Evet, hatta şunu da yapabilirsin. Yarısını da bırakıp bunu bir takipçimle paylaşacağım. Kalanını size yollayayım mı? Gibi. Evet, herkes takipçi kasıyor ama benim bir takipçi kasabilmem için bir limitim var. O da 100 kişi. Listem 100'den oluşuyor. Oraya birinin girmesi için birini çıkarması lazım. Benim fenomenliğim bu kadar. Dışarıda nasıl bir kavga var bir görseniz, herkes biri çıktı mı? Hayır. 99 oldu mu? Hayır. Erkan'ın listesine girmek kolay değil. Bir kere 100 kişi olmaktan vazgeçeceğim ki takipçiyi düşüneyim ben, o fenomenliği. Evet, takipçi yapanların bir de şusu var. Çekiliş yaparlar. Şey derler. Bu iletiyi paylaş. Bir arkadaşın etiketle. Çekiliş yapacağım. Kazanana bunu vereceğim. Bunlar da yine fenomenlikte gerekli. Yapabilir miyim? Yapamam. Influencerlar var. Çok hastasıyım ya. Bunlar şey derler. Merhaba takipçilerim. Sabah günaydın. Yeni uyandım. Sizler için sucuklu yumurta deneyeceğim. Biz de izleriz ne yapıyor diye. Bakarız böyle falan yani. Böyle var ya, böyle her anını paylaşan, mesela Deren Talu gibi mesela. Sürekli olarak bir aralar Aleyna Tilki de çok yapıyordu. Yapmıyor artık yani. Aleyna Tilki de biliyorsun, yatak odasından falan sürekli olarak canlı açıyordu bazen. Niye açıyordu? Neden? Sebep? Hepimiz bakıyorduk ne olacak acaba diye. Hiç. Sonuçta arkadaşlar, benim gelebileceğim son nokta Radyo Fabrik'te DJ'lik ve benim için de gayet yeterli. Çünkü radyoculuk 90'larda çok önemliydi. Yani herkes DJ olmaya hastaydı. Radyo kutusu içinde görmediğimiz adamlar vardı. Hastasıydık, o kadar bayılırdık ki sesi de bir tatlı gelirdi. Kim acaba? Daha sonra hepsini sosyal medyada gördük. Hepsi ne çıktı biliyor musun? Hepsi kel. Abi bu ses ondan mı ya? Allah yani bir yerden toparlamış, şey demiş. Sesi güzel yapalım, kalanını koy ve gitsin. Ama Erkan, sen hepsinin bir bütün olduğu bir noktadasın. İşte onu da ben anlamıyorum. Nasıl oluyor da ses var, fizik var, karizma, yakışıklılık ve daha neler neler. Hepsinin olduğu tek noktadayken hiç bence fenomenliğe falan gerek yok. Artı fenomen olan kızlar var, manifest kızları. Biliyorsun değil mi nasıl muamele görüyorlar şu an? Hemen bir manifest dinleyeceğim çünkü bu aralar çok popülerler. Herkes onlara destek oluyor. Aynı zamanda aramızda bir dinleyicimiz var, sevgili Leyla. Leyla'nın bugün doğum günü. Daha dün gece 12'de başladı doğum günü kutlamaları ve hala da devam ediyor ve gün içinde de sürecek ve aynı zamanda hafta boyunca da devam edeceğini düşünüyoruz. Evet, sevgili Leyla'nın doğum gününü bir de Radyo Fabrik ailesi olarak biz kutluyoruz ve çok sevmiş olduğu düşündüğü bu şarkıyı da bizden kendisine armağan ediyoruz.

0: Fabrik'te Premium Comedy Show. Dinliyorsunuz.
1: Evet sevgili arkadaşlar, arkamda olan birlikteliğiniz tüm hızıyla devam ediyor arkadaşlar. Sonbaharların son günlerindeyiz biliyorsunuz. Sarı sarı yaprakları gördüğünüz henüz rüzgarın yere indirmeden en azından. Romantik yürüyüşler ve sonbaharda bu sıcak ve sarı günleri kaçırmamanızı tavsiye ederiz. Ve önerilerimde sonbaharda yapılabilecek olan en güzel şeylerin neler olduğunu bir sıralayalım isterseniz, size fikirler verelim. Şimdi sonbaharda genelde yürüyüşler modadır. Yalnız şuna dikkat et. Yerler yaprak olduğu için böyle çatırtı çuturtular falan olur. Bir korku filmi gibi olabilir. Çünkü geçenlerde yürüyüşe çıktım. Yani her yaprak çat çat çut çut sesler falan sürekli geliyor. Bir şeylere basıyorsun falan. Yani bir işkillendim yani. Gece hele bilhassa. Nasıl bir yürüyüşse korku filmi gibi. Elm sokağında kabus gibi. Genelde sonbaharda kahve içmek moda bilirsiniz. Herkes kahve içer. Dışarıda kafeteryalarda bilhassa, ama inanır mısınız o kadar üşüyorum ki. Yani romantik görünmeye ne kadar çalışsan da, hatta bazen kafeteryalarda yorgan getiriyorlar. Soğuk olduğu gayet belli yani. Kahve içeceksin, git evde iç abi o zaman ya. Ne gerek var? Yorgana da sarılacaksan bir de çek yat gelir yatayım bari oradan. Zaten yorgan şöyle bir şey ya. Efsunlu bir şey. Yorgana ne zaman yakınlarımdaysa otomatik uyku geliyor direkt. Kafeteryada herkes uykuda. Genelde sonbaharlarda bal kabağı süslemek Avusturya'da çok moda. Geçen bir baktım yani süslesem mi diye. Bir baktım korku filmi gibi yine aynı. Bal kabakları Halloween'deyiz şimdi. Halloween'de biliyorsun korkunç yapıyorlar kabakları. İşin içine ışık falan koyuyorlar. Gece görsün korkarsın yani. Kabak bile diyor ki ben ne yapayım abi, bu trendi kim bulduysa. Abi bal kabağı falan bunları geç. Kabak dedi mi kabak tatlısı olur. Kabak tatlısı bence gayet güzel yenilir yani. Niye süsleyeyim ki abi bunu ya? Yumurta bayramında da yumurtayı süslüyorlar bize. Paskalya. Sonbaharda en eğlenceli aktivitelerden bir tanesi montu giyip koşuya çıkmakmış. Ne yani montla koşu. Terlersin abi o zaman ya. Terleyince böyle kaz derisi, kaz tüyünden yapılan şişman tombul şeyler oluyor ya. Onlar mesela çok fena içeride terletir. Açınca da rüzgarı yersin. Oysa şifayı da kaptın. Sonuç aktivite elinde patladı. Evet, yaprak toplamak ve kitabın arkasına koymak. Bu Cengiz Kurtoğlu'ndan kalma bir şey herhalde. Biliyorsun Cengiz abinin böyle şarkıları vardı. Duvardaki resimle avunur gönlüm tarzı. Açarsın içeride yapraklar filan, sevgilinden zamanından kalma romantizmin bir değişiği. Evet, sarı yaprakları alıyorsun ama bunlar kurumuş yıllar. Kitabın aslında koduğun zaman çotanak diye dağılıyorlar. Yani. Bunu ilkbaharda yapacaktın abi. Sonbaharda geç kaldım bence yaprak işine yani. Bence. Evet, sonbaharda film izlemek de çok hoş. Aman nasıl filmi? Netflix'ten filmler bakabilirsin. Bol bol sonbahar filmi var. Dolu etraf kaynıyor. Bunun da bir battaniyeyle kombinlemen icap eder. Kombinlediğin andan itibaren de uyursun. Netflix'in en büyük numarası ne biliyor musun? İnsanı uyutmak. Mecazi anlamda değil. Gerçekten uyutuyor abi. Aynen öyle yani. Çünkü niye? Abi ne zaman Netflix'e? Squid Game'de bile defalarca uyumuş bir insanım yani. Squid Game. İnanılmaz yarışmalar var. Kim ölecek, kim kalacak? Nefesin boğazında düğümlü. Ama sen uykudasın. Bir kalkıyorsun, yarışmacıların yarısı yok. Ne oldu abi? Yapacak bir şey yok. Ben Gülşen'e hastaydım eskiden. Gülşen biliyorsun çok şeydir yani. Çok nedir? Gülşen çok fena bir popstar. Özellikle sahnelerde falan, kostümler vesaire. Bu ara biliyorsun zaten giyinik olarak sahneye çıkanları dövüyorlar. Nereden biliyoruz? Manifest grubundan. Evet, uzun zamandır Gülşen çalmadığımı fark ettim. Bir Gülşen şarkısıyla programdaki birlikteliğimizi birazcık daha hızlandıralım. Benim adım Erkan. Tekrar Radyo Fabriğe hoş geldiniz.

Evet sevgili arkadaşlar, birlikteliğimiz yumuz ile devam ediyor yaklaşık 8 dakika sonra yayını bitirmiş oluyoruz. Evet, eskiden en büyük hayallerimden bir tanesi manken olmaktı, erkek manken. Yalnız olmadı çünkü mankenlikte çok ciddi olmamız gerekiyordu ve olamadım yani. Evet, biliyorsunuz manken denince aklımıza gelen yürüyüş. Genelde böyle iyi yürümek için üstüne bir sürü başına kitaplar falan koyup yürüyüş dersleri alanlar falan. Evet, evin salonunda, halıda, şurada burada çok denedim. Yani acaba dedim ben yapabilir miyim? Yapamadım. Çünkü manken ajansına başvurmadan önce çok seksi bir yürüyüşün olmalı. Direkt seni yürütüyorlar. Yürü şöyle bakayım. Ben yalpalıyorum, şaka yapıyorum. Bir de önümde manken, bir önünde de mesela başka kızlar yürüyecek mesela. Onlara bakmadan da yürümen lazım. Hiç yani öyle bir yürümelisin ki etraftan sana bakanlarla ilgilenmemelisin. Yani öyle bir şekilde yürümeni istiyorlar ki böyle yani tamamen donuk. Üstündeki elbiseyi taşıyan manken. Genelde bunlar sanki etraftaki insanlarla hiç alakası yokmuş gibi sokakta kimseyi tanımıyor gibi yürüyen tipler. Yapamıyorum ben çünkü çok baktım. Fashion TV'ye falan baktım. Bir de benim genelde Fashion TV'de baktığım manken direkt düşüyor. Nazar mı ediyoruz nedir? Genelde baktığımda oy maşallah maşallah çok diyorum. Etkilemiyor bunu. Tak hemen yere falan vuruyorlar. Dedim ki acaba kendimiz bir manken olsak nasıl olur mesela? Yani bunu ilk zamanlar hani herkes vardır ya mesela, daha çocukken büyüyünce ne olacaksın? Ben şey derdim, manken. Nasıl yani? Erkek manken yok mu onlarda mesela? O uçaklarda da mesela host var mesela. 5 tane kız hostes, bir tane host koyuyorlar. Niye? Ne işin var abi orada senin? Erkek sen git kaptan ol yani, ne ya, host olacağız. Benim hayalim de bu gibi. Sonuçta evde mesela yürüyüşler falan yapıyordum, halı üstünde, şurada burada falan, buz pistinde, sokakta yürürken falan. Ya şimdi bazı arkadaşlarım var, yürümede çok ustalar. Yani böyle bir aralar Matrix filminin paltosu meşhurdu, siyah deri yani montu, artık her nesiyse. Arkadaşlarım onlardan alırdı ve yürürlerdi. Bir bakardım, vay derdim, şu yürüyüşe bak. Bir de genelde yürüme nedir bilmiyorum ama başında kitapla bunun eğitimi alıyorsun ya. Başına kitap koyacağına o kitabı başa koy. Oku biraz, bilgilen, kültürlen, belki manken olmaya gerek kalmaz. Şimdi mankenlikte her meslekte olduğu gibi şey diyorsun, vay erkek mankenlere bak abi, bir sürü kızların içindeler, vay sizi falan oluyorsun. İlgini çekiyor. Mesela bugün Kenan Emirzaloğlu biliyorsun yeni bir diziye başladı. Diyorsun ki vay adama bak abi ya, ne popüler ya. Bak Kenan Emirzaloğlu bir ara erkek güzeli seçilmişti. Erkek güzeli. Doğru bir tabir mi bu ya? Her neyse. Sonuçta erkek mankendi bir ara. Bunlar mankenlikle yaptı bir dönem. Bakıyordum böyle, diyordum ay adama bak abi. Baksan normalde yani o kadar karizma gibi durmuyor. Ama Ezel dizisini seyrettiğimde abi Kenan Emirzaloğlu'na bakmaktan diziye bakamadık abi. Ne karizma falan dedik ya. Kızların hemen düştüğü tiplerden bunlar filan. Mesela Tarkan'a bakıyorsun mesela, sahnede oynuyor, yılan gibi kıvruluyor filan ama bütün kızların bayıldığı biri. Sonuçta ben de şey dedim, şansım o zamanlar 17, 18, 19'lu 20'li yaşlarımdayım. Şansım her zaman yeni şeylerde deniyordum. Acaba manken olabilir miyim? Bir ajansla görüşmüştüm çok yıllar evvel.

Sami. E ben komiyim. E hani diyordunuz kızlar kendini güldüreni sever. O da işin apayrı bir şeyi. Genelde mankenler biliyorsunuz şeyde düşerler genelde böyle. Bana mı hayır? Bana değil şeyde. Podyumda. O neden biliyor musun? Abi seyircilerin gözü. Kızları görünce zaten oraya niye gidiyorlar ki onu da anlamış değilim ya. Oraya gidenler oluyor ya. Genelde mesela dikkat et yani podyumda etraflar böyle seyirciler var. Adamlar manifest konseri gibi kenarlarda bakıyorlar ve ellerinde telefonlar filan. Çekiyorlar bir yandan da sağını solunu falan. Mesela benim manifest konserinde en çok dikkatimi şu çekti. Abi herkesin elinde telefon. Sorunca da hatıra çekiyoruz. Acaba aynı durum Aleyna Tilki konserinde de oluyor. Şimdi bu kadar seni birileri çekiyorsa zaten başına da bir şey gelir arkadaşlar ya. Ben fazla programın reklamını yapmıyorum. Çünkü niye? Programın reklamını yapsam kim bilir başıma neler gelir onu da ekstradan söylemem lazım. Şimdilik bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Gelecek hafta yine Türkiye saatiyle 16.06'da görüşmek üzere.